wutu sirit bi doyna ndam andiko touba doyna ndam sosun juma ji doyna ndam niro geren be epp ndam wutu sirit bi doyna ndam

musu ta baya nan ya ak siqiya tuja kulluhu baram gam ba mom lepp nawtal nu satuba satuba summa tuba karamata.